0: Sen edeceğim.
1: Edeceğim.
0: Speaker account. Mütenek.
1: Sıfır.
2: Tekrar işler sıfır.